solarium. Was opeta takomobo, vimus eti kondrebum. Stray def stray, we no safrede. Kaduna we fesimum. Heri libi, tena dede. Visa feti gis ranang.